Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Sökçe Pop Enerji.
1: Yok mu? Bana sözü yok mu? Aa, yok mu? Hele kaşı gözü yok.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: biliyor.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
2: Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

Hitit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

0: kıyamam.
1: Mercedes Combos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Sabahların efendisi, günaydın.
2: Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın
7: Kerem.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
13: Günaydın.
14: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın Allah Beyler, günaydın Şanada, günaydın Kıbrıs. Radyo Enerji'de Sabahların Efendisi'nin yayını başladı. Bu program 21 yıldır devam ediyor ve sunucunun ruh haline göre içeriği değişen bir program. Yani gündemle, siyasetle alakasız, daha çok hayatın anlamını inceleyen bir bilim dalı gibi bir bu program arkadaşlar. Felsefe programı yani Sabahların Efendisi? Yok, bu programa felsefe programı demek... Scooter'la gezip herkese özel jetim var demeye benzer. Ne haddime, ne haddime. Ama değme filozoflardan daha filozof olabileceğimi siz de biliyorsunuz. Yoksa beni neden dinleyesiniz ki? Değil mi? Siz bence bu hayatta beni kullanmayan ama fayda sağlayan insanlarsınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı. Yine keyifliyiz, yine enerjimiz tavan. Bu her zaman böyle olacak. Sizler bizi dinlemeye devam ettikçe biz her zaman sizlere en iyisini vereceğiz. Günaydın mesajları istiyoruz tabii bu güzellik karşısında. Güzellik derken kendimden bahsediyorum. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı ya da WhatsApp hattımız. Hadi açalım şu anda WhatsApp hattımızı da. 0533-888-1010 WhatsApp hattı üzerinden de günaydın mesajlarınız kabulümdür arkadaşlar. Yani her zaman söylüyorum, bakın ben de insanım, ben de sizlerden biriyim. Mesela geldiğimde direkt çok sıkışmıştım, tuvaletimi yaptım. Söylediğim gibi sizlerden biri olduğum için aynı şekilde bir enerjiye, bir şeylere ihtiyacım var ve ihtiyacım olan her şey de sizde millet. Hadi günaydın mesajlarını bekliyoruz. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Günaydın hanımlar beyler, günaydın Şana'da, günaydın beni araçlarında dinleyenler, günaydın beni evlerinde dinleyenler. Evde dinleyen var mı sahi ya? Vallahi eğer evde dinliyorsanız bana yazsanız da ben seni evde dinliyorum diye. Vay be, eskiden hep evde dinlerdik, arabada çok fazla dinlemezdik. Yani eskiden derken ben 72 doğumluyum. Hani bayağı bir eskiden. Şimdi var mı acaba evlerinde radyosunu açıp beni dinleyen? Varsa ne kadar mutlu olurum ya. Vallahi. İlk anonsumda söyledim, bir kez daha yineleyeceğim. Siz bence bu hayatta beni kullanmayan ama fayda sağlayan insanlarsınız. Evet. Yani bakın, devasa teleskoplar ve kameralar yapmışlar. Evrenin bugüne kadar çekilmemiş fotoğraflarını servis etmişler. Ama James Webb teleskobu ise şöyle bir bilgiyi servis etmiş. Evren hiç durmadan büyüyüp genişliyormuş. Ama son zamanlarda beklenmedik derecede hızlı bir şekilde büyüyormuş. Nedenini de bilmiyorlar. Ki bilsek de bize bir faydası yok zaten. Artı ışık hızı. Şimdi bakın, ışık hızı bildiğimiz en büyük hız. Saniyede 300 bin kilometre hızı var ışık hızının ama... Evren o kadar hızlı büyüyüp genişlemeye devam ediyor ki ışık hızında bir vasıtayla gitmeye çalışsan mesela asla evrenin bilinen sonuna yetişemeyeceksin. Çünkü sen vardığında evren daha da genişleyip uzaklaşmış olacak. İşte bakın, bu ve bunun benzeri bilimleri araştırıp hiçbir sonuç elde edemeyen tüm bu sanayide çalışan insanların benden daha fazla maaş alıyor olması bana çok koyuyor. Yani bakın... Şimdi normalde alıngan bir insan değilim ama her gün 3 saat komedi programı sunuyorum. Yüz binlerce insan böyle işine gülümseyerek mutlu ve eğlenmiş bir şekilde gidiyor. Doğru mudur? Doğrudur sabahların efendisi. Bunlar ışık hızını buluyor, evrenin sonunu görüyor. Ama sıfır, sıfır, sıfır, sıfır. Yani tek faydası bu bulguların, bu kişilerin... Ay sonunda evlerine benden çok para götürmesi ya. İşte bu kadar basit. Başka bir şey yok. Ya işte her insanın derdi değer görmek ve beğenilmek. Yani duygusal canlılarız ya. Bu bizi iyi hissettiriyor, öyle değil mi? Yani biri güzelleşmek için elinden geleni yapıyor. Biri harika bir radyo programı sunarak, biri para dağıtarak. Ama bence bu dönem insanlar birbirine değer vermeyi kesti biraz. Kesti ya, kesti. Yani kuş kondursanız da göreceğiniz sevgi, saygı ve değer sınırlı. Ve ben bunun temel sebebinin bazı guruların, kişisel gelişimcilerin insanların kendini daha fazla önemsemeleri gerektiğini telkin etmiş olması olduğunu düşünüyorum. Evet, evet. Oysa ki, bak bu konuda bana katılacaksınız, iyi dinleyin. Oysa ki 100 kişiden 99'unun kendini önemsemesi için hiçbir geçerli sebep olmadığını siz de biliyorsunuz. O kalan %1 de yani kendini önemsemesi gereken insanlar. İşte biliyorsunuz İlber Ortaylı, Sabahların Efendisi, Kıvanç Tatlıtuğ. Ya bu şekilde devam ediyor liste. Çok saçma bir liste değil mi? Düşünsenize, yabancı biri geliyor. Ülkenizin en değerli 3 ismi kimler diyor. İlber Ortaylı, Sabahların Efendisi, Kıvanç Tatlıtuğ. Kim bunlar diyorlar. İşte İlber Hoca bilgi ve erdemin vücut bulmuş hali, ülkemizde çok saygın filan. Sabahların Efendisi komik. Kıvanç Tatlıtuğ kim peki? Çok iyi bir oyuncu ama onu boşver, manyak gibi yakışıklı. Evet. Bakın, yakışıklılık, güzellik yüzeysel bir özellik mi? Ya birçok insana göre öyle olabilir. Ben biraz farklı düşünüyorum. Şimdi Kıvanç Tatlıtuğ televizyona çıktığında uluslararası yayınlarıyla beraber mesela 100 milyon kadın sadece onu gördüğü için mutlu olup gözleri parıldıyorsa bence o noktada yüzeysel değil, küresel. Küresel bir özellik. Aynı şekilde ben bir sümük veya çiş şakası yaptığımda 100 bin kişi aynı anda gülüyorsa artık o noktada o avam bir şaka değil, bir değerdir. Anlatabiliyor muyum? Benim mesela yaşım icabı bazı özel yeteneklerim gelişti aynı anda. Hem gülüp, hem öksürüp, hem hapşırıp aynı anda altıma çiş kaçırabiliyorum mesela. Aynı anda 4 işlem, hadi bakalım. Kaç kişi aynı anda 4 şeyi birden yapabiliyor? Ve bakın, şu anda bu söylediğime gülüyorsanız işte şimdi kariyerime değer kattım demektir millet, tamam mı? Hadi bakalım. Radyo Enerji'den ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız.
1: Hit müzik burada. 91

0: 6 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
4: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Nearest Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Nearest Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
5: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji 93.1'i açıp beni dinliyor olmanız büyük incelik. Hepinize çok teşekkür ederim. Bugün bu programın gerçekleşmesi için sabah moralim çok iyi değildi. Keyfim yerine gelsin diye marketten almış olduğum biraz somon füme falan vardı. Avokado, krem peynir falan vardı. Kahvaltımı ettim ve dürüst olmak gerekirse bu tür bir kahvaltıyı karşılayabilecek günlük bir gelirim yok. Bu yüzden bugünkü yayından kazanacağım parayı dün yemiş gibi bir şey oldum. Yani net ve kelimenin tam manasıyla bir amme hizmetidir şu anda yaptığım arkadaşlar. Evet. Free for you for my friend. Free for you my friend. Free for you.
1: Tamam da sabahların efendisi. O yemekleri de yine maaşından aldın. Demek ki alabiliyorsun.
0: Ama bir tanem. Biz ne konuşuyoruz yıllardır? Ben ne anlatıyorum? Evet, ben bu alışverişi yaptım. Ama kredi kartımla yaptım. Bugünün parası değil. Geleceğe umutla bakan birinin. Yani bu kredi kartı tekrar dolduğunda bu kahvaltının parası da yerine gelir inşallah şeklinde. Böyle bir mantıkla aldım yani. Yani bana bugünkü yani bu sabahki somon füme ile avokadolu kahvaltıyı banka bana ödünç verdi. Anladın? Yani bu kahvaltımı ödünç aldım ben. Ya bakın millet, ben bankanın pek sevdiği bir müşteri tipi değilim. Yani bana ait olmayan paramı kullandırtıyorlar. Yani 5 kuruşum yok ama somon füme ve avokadolu kahvaltı ediyorum. Ama sonra kredi kartımı zamanında ve tam ödediğim zaman ne bir faiz ne bir efendim siz şu tarihte bankamızın parasıyla somon füme avokadolu bir kahvaltı etmişsiniz, sembolik olarak bir 20 lira faiz koymayı uygun gördün. Yok, öyle bir şey yok. Ya millet, bankalar böyledir. Ya bakın, ben bankalara kızmıyorum. Oralarda böyle binlerce personel olan akrabalarım var ya, orada çalışan. Yani binlerce personel olan işletmeler. Kâr etmesi gereken kurumlar bunlar ya. Yani bir boru üreten bir yani fabrikadan bir farkı yok. Peki benim gibi bankalara faiz kaptırmayan müşterileri neden tutuyorlar? Anlatacağım. Benim gibi bankalara faiz kaptırmayan müşterileri neden tutuyorlar? Şey gibi düşünün. Şimdi yaşadığınız kasabada çok akıllı kuşlar yaşıyor. İşte tongoya düşmeyen uyanık kuşlar. Ama siz yine de bir yere bir kuş kafesi kuruyorsunuz. Kafes hep orada. Ve şöyle düşünüyorsunuz. Bu kuş, bu zeki, uyanık, kurnaz kuş eninde sonunda bir gün bir ekmek kırıntısı bulamadığında bu kafesin içindeki yemeği yemek için içeri girecek. Ya işte banka dediğim bu kısaca arkadaşlar. Ya yoksa zorla, cebren ve hileyle paramızı aldıkları yok. Yani uslu durursan benden sana zarar gelmez tarzı bir yaklaşımı var bankanın. Ama yaramazlık ve yetersizlik insanın doğasında var milli. Hayır, komik olan kimse kafese girmek istemez ama o kafese ihtiyacımız olduğunda oh çok şükür iyi ki bu kafes var. Oh ya Rabbim diye içine dalıyoruz ya o kafesin. Bakın, ekonomi bölümünde asla bu şekilde eğitim vermezler. İşletme, finans konularıyla ilgili herkes aslında artık çok açık bir şekilde orada bir kafes olduğunu biliyor. Ve günümüz kapitalist dünyasında bir yandan da özgür olmanın en değerli bir dönem olmasına rağmen İnsanların o kafesin içine girip kafesin varlığına şükredip bakın daha fazla uzatabilirim konuyu. Yani çünkü istesem uzatırım, yaparım ama değerli beynimi her anonsta ayrı ayrı 8 tane konu işlemeye harcayamam bile. Siz de beni mazur görün. Yani yarın da programımı açın dinleyin. Ya bak, istediğim için kesiyorum. Bir de dün bak bankamın mobil uygulamasında "Hey dostum!" diye bir mesaj çıktı. Yani tam olarak öyle yazmıyordu ama bana öyle geldi. Çünkü kendimi arka mahallede bir tefeci çevirmiş gibi hissettim. Ben onun için böyle hissiyatım bu oldu millet. Neyse. Şakalar bir kenara. Dün bankamın mobil uygulamasında "Hey!" diye bir mesaj çıktı. Bankamız tarafından onaylanmış 500 bin lira krediniz var. Kullanmak istemez misiniz? Kendinize bir şeyler alırsınız. Ne dersiniz ha? Üstelik sen kendine dilediğince alışveriş yaparken biz size özel inanılmaz düşük %7.6 faiz uygulayacağız. Düşünsene sabahların efendisi sevgili dostum. 500 bin lira alıp bir sene içinde geriye toplamda sadece 857 bin lira ödeyeceksin. Şimdi tabii ben ulusal yayın yapan bir kanalda argo kullanıp bilinçsizce konuşup kabalaşmak istemiyorum. İffetli bir radyo sunucusuyum, her zaman da öyle oldum. Bir tek şunu söyleyeceğim. Koskoca bankasın, kalk işlet parayı, çalış ya. Arkadaş faizle geçinmektedir, yani benden alacağım faiz. Neyse millet, Radyo Enerji'de Züğürt'ün sabahların efendisini dinliyorsunuz. Ayrılmayın lütfen, az sonra tekrar burada olacağız.
2: AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi, yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Ebru Gündeş en

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.

0: biliyorsunuz. Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon,
1: Aveon Sigorta. Yolda her an her şey olabilir. Peki aracınız beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: kampüse dönüşte de alışverişin doğru adresi Madame Coco. Öğrencilere özel kampüse dönüş kampanya paketi. Tek kişilik nevresim takımı silikon yorgan ve silikon yastıktan oluşan üçlü set sadece 1999 lira. Ayrıca bu haftaya özel tüm plastik ürünlerde 3 al 2 öde fırsatı. Gerçek indirimler, uygun fiyatlar ve kaliteli ürünlerimizle siz değerli müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz. Madame Coco Mausa mağazamız yeni yerinde Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve Esiva 2 yanında hizmetinizde.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Pozitif sunucunuz sabahların efendisi %100 canlı yayında. Radyo Enerji'de 21. yayın yılımda ışıl ışıl parlıyorum. Öyle öyle. Ben bu radyoya, bu radyoda bana çok iyi geldi. Bak eskiden yabancı müzik çalan radyolarda çalışırdım ama yani anladım ki Kıbrıs'ta Türkçe müzik dinleniyor daha çok. Böyle bir gerçek var. Şimdi o radyolarda 200-300 bin kişi dinlerken doğal olarak Radyo Enerji'de beni her gün 500-600 bin insan dinliyor. Ve o açıdan şunu söylemek istiyorum. Lanet olsun yabancı müziğe ve içimdeki yabancı müzik sevgisine. Bana ne abi? Ya bana ne abi Dua Lipa'nın şarkısından? Ben komple halkımla kaynaşmak istiyorum. Küçük kalabalıklara değil, tamam mı? Üstelik farkında mısınız? Bak yabancı müzik sanayisi geriledikçe Türkçe müzik sanayisi ne kadar gelişti. Bize ne kadar keyif veren şeyler üretip ne güzel şarkılar çalıp söylüyorlar ya. Evet millet, bu anons sizlere Buray tarafından getirilmiştir. Ya kendisi de buraya gelse başımın üstünde yeri vardı ama bana 400 lira ödeyerek bunu yaptırabileceğini öğrendikten sonra günlük programını bozmamaya karar vermiş, canı sağ olsun. Allah kazancını arttırsın emi. Peki başka da bir şey söylemeyeceğim. Burayı çok severim. Burayı gerçekten çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir insan. Çok fazla Kıbrıs'a gelemiyor. Çünkü Türkiye'de çok yoğun bir temposu var ama geldiğinde muhakkak görüşüyoruz. Hatta onun çok da güzel bir bataristi var. O her gün benim yanımda spor yapıyor. Her gün konuşuyoruz kendisiyle. Buray ne yapıyor? Buray gelecek mi falan diye. Bu aralar gelmeyecekmiş. Aldığım duyumları sizlerle paylaşıyorum. Ne var ya? Allah Allah. Pekala, ilk saatin sonuna geldik. Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sundu diyeceğiz. Ayrılmadan şunu da söyleyeyim. Birazdan sevgili Ece ile birlikte deşifre bölümümüz başlayacak. Günün sorusunu enerji93.1 Instagram sayfasında hikayede paylaştık. Güzel de bir soru sorduk. Hemen sayfaya gidip hikayeye bakın ve oradaki kutucuğa dokunup yorumunuzu yapın. Çünkü sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Tamam mı? WhatsApp'tan da ulaşabilirsiniz. 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Hadi bakalım. Deşifre ile ikinci saatte görüşmek üzere.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Günaydın Ece.
1: Günaydın sana da ve tüm dinleyicilerimize.
0: Evet, günaydın millet. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen, en çok sevilen, efendime söyleyeyim, en değerlisi, en birincisi, en tabı, enerjide.
1: Bir şey diyeyim mi bu arada?
0: Lütfen söyle.
1: Övdün, övdün yani, anladık orayı. Tamam. Geçtim hemen. Sağ ol bu arada.
0: Rica ederim.
1: Bizi taklit edenler varmış.
0: İnanmıyorum
1: piyasada. Ben gördüm, duydum.
0: Olsun ya, yapsınlar, sorun değil ya.
1: Bizden görüldü ama. Ama en çok biz dinleniyoruz.
0: Ne yapabiliriz?
1: Öyle abi. Bilin yani. Bilin istedim.
0: Yok ya, öyle deme. Herkes bir mücadele
1: içinde.
0: O yüzden yapsınlar canım. Ne olacak?
1: Yani.
0: Vay, sabah sabah neye uyandın sen acaba ya? Gerçekten çok merak ediyorum. Nasıl uyandın sabah?
1: Çok
0: bak
1: keyifli.
0: Dinleyiciler çok merak ediyor. Biliyorsun. Nasıl yani, gözünü açtın böyle bir kere, keyifli miydin, neşeli miydin, somurtkan mıydın?
1: Ha? Keyifliydim ya, rüyaların şokundaydım, gözümü açtım.
0: Aa, ne rüya gördün, çok merak ettik. Bak dinleyiciler
1: ya,
0: de merak
1: o,
0: ediyor.
1: Söylenmez
0: öyle. Allah herkesi. Allah.
1: Hayır.
0: Ya tamam, belki yazarız rüya tabiri bölümüne falan, böyle bir yorumlarız, bakarız. Neydi, ne gördün?
1: Ya böyle sıkıntılı bir rüyaydı ama havuzdaydım, çok lüks
0: havuz
1: bir beach'teydim. Aynen, ama hani şeydim böyle, rahatsız. Hani bunalım.
0: Değerli dinleyiciler, Ece'yi yavaş yavaş tanıyorsunuz siz de. İnanamıyorum.
1: Gözümü açtım.
0: Evet.
1: Story'yi paylaştım.
0: Tamam.
1: Güya paylaştım.
0: Evet.
1: Güya düzgün bir şekilde paylaştım.
0: Biliyorsun bizim her işimiz şey, hiçbir zaman doğru olmuyor.
1: Yarım yamalak.
0: Yani, olsun olsun, biz böyle de güzeliz ya.
1: Evet, ona rağmen cevaplar gelmiş.
0: Tamam
1: yani,
0: kalktın.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Ne yaptın ondan sonra? Kahvaltı falan ettin mi?
1: Yok, etmedim.
0: Bir kahve falan?
1: Yok.
0: Ne yaptın?
1: Dümdüz,
0: başını
1: su.
0: Geçirip geldin mi?
1: Suyumu içtim.
0: Evet.
1: Hemen hazırlandım. Üstümden görüyorsun zaten, çok hızlı hazırlandım.
0: Zor mu uyandın, kolay mı uyandın?
1: Yani dün de
0: şimdi
1: çalıştığım için,
0: evet,
1: zor uyandım.
0: Çok yoğun bir tempom var. Yani gözünü açmak biraz... Alarmla mı kalkıyorsun?
1: Alarm tabii.
0: Kaç defa erteliyorsun?
1: İki.
0: İki defa.
1: Bak gerçekten iki. Çünkü artık iki de diyorum ki abi abarttın hani.
0: Kalk diyorsun artık yani.
1: Aynen, bunun sonu yok.
0: Süper. En uzun kaç defa erteledin?
1: Bugün için konuşmuyorum.
0: Hayır,
1: genel.
0: Genel.
1: Çok olmuştur ya, böyle yedi falan olmuştur.
0: Yedi
1: abi,
0: defa erteledim.
1: Kapatıyorum, iki saniye sonra geri çalıyor. Bir sus.
0: Ya bir işin olduğu halde mi erteliyorsun, yoksa hani bugün
1: İşim.
0: Kalkmama gerek yok. Erteliyorum.
1: Yok ya, işim oldu halde.
0: İnanamıyorum.
1: Yedi kere böyle. Ama bende de hatta 6.20, 6.22, 6.24. Kendime zaman tanımamışım.
0: Süper.
1: Acımasın.
0: Pekala millet, yine karşınızdayız. Şifre ile beraber günün sorusunu sosyal medyada paylaştık. Biraz geç paylaştık ama paylaştık. Güzel de bir soru. Karşılığında sürpriz hediyelerimiz var. Yorumlarınız bize lazım. Soruyu da sevgili Ece'den alalım.
1: Benden alalım.
0: Haydi bakalım.
1: Kadınların en etkili silahı nedir? Haydi bakalım. Haydi bakalım.
0: Bu soruya hem kadınlar hem erkekler cevap
1: tabii,
0: versin.
1: Tabii, neyimize düşüyorsunuz? Yani, biz kadınlar ne kullanıyoruz?
0: Değil mi?
1: Hepsini söylemeyeceğiz burada ama.
0: Peki senin yorumun ne? Bak hadi.
1: Yani ben...
0: En etkili silah ne?
1: Ağlamak abi. Of, o manipülasyon. Böyle ağlamak, gözlerin dolu dolu bakması.
0: Bu şekilde bizi kandırıyorsunuz ya.
1: Hem de nasıl içten içe, bu ne ya falan.
0: Vay, bu gerçekten bir silah mı şimdi?
1: Benim silahım açıkçası.
0: Biz
1: ben
0: bu kadar sene boşuna mı kaldık biz bu mevzuya?
1: Evet.
0: Vay anasını
1: ben
0: ya.
1: Ben gözyaşımla neler yaptırdım.
0: İnanamıyorum ya. Vallahi kadınlar çok tehlikeli diyorlar. Gerçekten çok doğru. Sizlerin yorumlarını da merak ediyoruz. Kadınların en etkili silahı ne diye hemen yorumlar gelmeye başladı WhatsApp'tan. Nereye ulaşacaklar onu da söyle istersen.
1: Instagram'da hikayeler bölümümüzde paylaştık. Enerji 931'in.
0: Tamam.
1: Oradan cevap verirseniz daha sağlıklı olur. Bir yandan da WhatsApp hattımız 533 888.
0: Ya biz gerçekten baştan veriyorum. Bir dakika, numarayı bilmiyoruz arkadaşlar.
1: 88.
0: Evet biliyorum, seni kandırmaya çalıştım. 0-533-888-10-10 bizim WhatsApp numaramız.
1: Hediyeler sayalım.
0: Tabii hediyeleri sayalım, ne kadar değerli olduğunu herkes görsün.
1: 6 tane mi veriyoruz?
0: 6 hediye vereceğiz.
1: 6 kişiye.
0: Evet. İstersen 10 kişiye verelim, kavga etsinler. 6 kişiye 6 güzel hediye. Say bakalım Ece.
1: Şimdi Concord Tower Otel'de, Lefkoşa'da bulunan Concord'da 3 tane restoran var.
0: Biliyoruz.
1: Biri Fornasette.
0: Evet, diğeri Vento del Mare.
1: The Capitale Grill Steakhouse. Evet. Üçü de birbirinden ayrı lezzetler, dünya mutfağı,
0: muhteşem ambiyans,
1: balıklar ve etler, et mutfağı.
0: Tabii, yani tabii, inanılmaz. Efsane. Ya da fast food bölümü yine Fornasette'ti. İnanılmaz güzel arkadaşlar ve 3 kişiye bir kere Concord Tower Hotel'in bu muhteşem 3 restoranından hediye vereceğiz. Yemek hediyesi vereceğiz. Onun dışında başka Şeker Sigorta'dan 1 yıllık verdiği kaza sigortası.
1: Evet.
0: Başka Cyprus Express'ten yine kayboldun ama Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çeki. Sanki bir hediye daha var. Nice, evet var. Nice Beauty Center'dan güzellik bakımı.
1: Evet.
0: Evet, hem
1: alt
0: de
1: oldu.
0: Şeyli diplomalı güzellik.
1: Harika.
0: Uzmanından.
1: Kendisiyle yazışıyordum da o yüzden.
0: Ya inanmıyorum, her kanka oldunuz yalnız ha. Şey mi diyor acaba, vermeyin yeter artık bu. Yeter, batırdınız beni.
1: Hangi yorumumuza dedi ama bilmiyorum, ama taklitler aslını yaşatır. Reklamın kötüsü olmaz dedi.
0: Aa süper. Az önce sen dedin ya bizi taklit ediyorlar.
1: Doğru doğru.
0: Evet evet.
1: Evet, kesinlikle katılıyorum.
0: Bak bak.
1: Bizi
0: bak.
1: Yaşatacaklar.
0: Süper. Sevgili, bu arada söyleyelim, Serpil Hanım değil mi?
1: Serpil Hanım.
0: Serpil Hanım bu cuma bizi kandırdı, gelmeyecekmiş.
1: Ama şimdi
0: haftaya cuma olur mu dedi, bir pazarlığa girişti benimle.
1: Olur. Bana uyar.
0: Bilmem sana, artık.
1: Sana size uyar mı Kerem Bey?
0: Bakacağız, bir ajandamıza bir bakalım. Sonrasında Serpil Hanım'a ulaşırız. Ya, şaka yapıyoruz, şaka. Siz ne zaman müsait olursanız biz her zaman müsaitiz Serpil Hanımcığım. Evet, konu güzellikse her zaman kapımız açık dedik ve varmıyorum.
1: Hemen bakıyorum, tabii ki de var, tabii ki de var.
0: Haydi bakalım de, alalım o yorumları.
1: Süleyman Can Bal cilvesi abi demiş.
0: Vay.
1: Ya.
0: Evet.
1: Cilve.
0: Güzel bir kandırmaca bu.
1: Yapıyoruz.
0: Ben seviyorum cilveyi.
1: Yani kim sevmez? Şimdi bir önceki story'e de yorumlar gelmişti. Ben sildiğim için kaybolmuş. Çok özür diliyorum.
0: Yani
1: bir daha yazarsanız.
0: Dinleyiciler, bir gün inanın bize, yani yüreğimden söylüyorum, bir gün her şeyi tam yapacağız.
1: Evet.
0: Söz veriyoruz, bir gün tam layıkıyla bir program sunup.
1: Bence çok doğal ve samimiyiz.
0: Evet evet.
1: Kimse söylemezdi yani.
0: Ne var canım, her insan hata yapar, biz de yapıyoruz, sen de mesela yapmışsın.
1: Çok.
0: Problem değil. Yorumları bekleyelim biz. Dediğimiz gibi evet. Instagram'ın hikayesinde paylaştık
1: soruyu.
0: Soruyu
1: bir daha soralım.
0: Kadınların en önemli, en güçlü silahı.
1: Evet. Kullandığımız.
0: Bunlardan bir tanesi sevgili Ece'den geldi yanıt olarak. Ağlamak dedi. Sizce acaba?
1: Sence ne? Acaba?
0: Kadınların en tehlikeli silahı.
1: Dil.
0: Ya hayır, o kadar çok ki hangisini ben...
1: Hepsine de kanıyorsun gibi bir halim var.
0: Evet evet, vallahi hepsine de kanıyorum ama bence dediğin gibi ağlamak ya. Yani sen söyledikten sonra ben de kabullendim artık bunu. Çünkü o kadar çok kandırıldım ki, inanamazsınız. Neyse, bizim için önemli olan sizlerin yorumu. Sizce kadınların en tehlikeli silahı ne? Az sonra tekrar burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın millet.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: millet. Ne yapıyorsunuz bakalım? Keyifler yerinde mi? Her şey çıtırında mı?
1: Bence her şey
0: yolunda.
1: Okey.
0: Süper, süper. Yani sende her şey yolundaysa biz zaten tamamız yani.
1: Diyorsun.
0: Tüm Kuzey Kıbrıs olarak içimiz rahat.
1: Teşekkür ediyorum. Evet, gayet iyiyim. Çok iyiyim bu ara. Bak.
0: Süper. Bunun belli bir sebebi var mı yoksa?
1: Var tabii ki de. Sence? Artık tamamım ya benim.
0: Sevgilimi yaptın gı?
1: Aksine. Bek bekarım öyle. Oh.
0: Oh, mis gibi. Süper. Dertsiz, tasasız.
1: Problem oymuş demek ki. Yani o şeyi çözdük.
0: Bir rahatladın diyorsun. Bir oh, yani bir oh dedin. Vallahi evet. Süper. Evet. Yani hayat sana güzel diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Ne yaptın? Neyi oynadın acaba?
1: Mikrofonu da bozdum.
0: Evet vallahi mikrofonu da bozdun. Arkasıyla oyna bakayım.
1: Geliyor mu şu an? Bakayım. Geldim.
0: Yok ben duymuyorum.
1: Geri geldim.
0: Hayır gelmiyor sesin.
1: Gel buradayım. Buradayım. İmdat.
0: Pekala günün sorusunu deşifrede sorduk arkadaşlar. Dedik ki kadınların en tehlikeli silahı.
1: Oh oh yorumlar gelmiş hep de böyle... Beyefendilerden almışız yorumları.
0: Ama şimdi tabii ki konuya maruz kalan biz olduğumuz için.
1: Tabii.
0: Bak Eser Usta demiş ki kadının gözyaşı en etkili silahı ama aslında her yönüyle etkililer demiş. Bak laflara gel. Bak. Süper.
1: Şaşırtmadı. Evet doğru etkiliyiz.
0: Günaydın sabahların efendisi ve sabahların prensesi.
1: Kahraman Bey. Günaydın.
0: Öyle çok ki demiş. Bak diyor ki turist TSK envanterinde kayıtlı bu kadar silah yoktur demiş. Hepsinde çok etkili kullanıyorlar. En masumu anne terliği demiş. O kadar yani. Bak Kahraman Bey bugün farklı bir şey söylemiş. Ben bugün bu hediyeyi istiyorum demiş. Her gün veriyorum size geri ama bugün istiyorum demiş. ama sonrasında eklemiş demiş. Kendim için değil oğlum için Fornesetti'den bir yemek istiyorum demiş. Bakalım. Ayarlarız Kahraman.
1: Kimse duymasın.
0: Pekala yorumlar.
1: Var. Söyle Engin bakalım. Cümen demiş ki
0: evet.
1: Yarı otomatik ve tam otomatik atış yapabilen erkeğin geri tepmesiyle çalışabilen dili kadınlar candır.
0: Vay.
1: Ya.
0: Süper.
1: Nurettin Şeytoğlu her olayda zeytinyağı gibi su üstüne çıkmaları değil haksız mi? Olsalar da. Evet.
0: Muhteşemler ya çok başarılılar. Ama niye biliyor musun? Bak siz çok iyi konuşuyorsunuz.
1: Evet
0: gerçekten
1: var.
0: Yani o kadar iyi konuşuyorsunuz ki ya biz haklı olsak bile haklılığımıza kendimiz bile inanamaz hale geliyoruz.
1: Kafanızı bulandırıyoruz değil mi o böyle
0: bilmiyorum
1: çok
0: yani
1: konuşarak.
0: Ne yapıyorsanız büyü mü yapıyorsunuz ne yapıyorsanız bilmiyorum ya ama çok güzel konuştuğunuz için biz hiçbir şey yapamıyoruz maalesef.
1: Bakış açısı.
0: Evet.
1: Aynur Mecidov demiş ki vicdan yaptırmak.
0: Vay.
1: İşte, evet çok güzel.
0: Vicdan doğru bak. Aa. Şimdi bu cevaplar geldikçe ben yaşadıklarımı bir anda gözümün önüne geliyor.
1: Yani.
0: Biz ne yaşamışız abi ya vallahi. Evet.
1: Vallahi 20 küsür senelik evliliğinde.
0: Vallahi billahi ne manipülasyona uğramışım ben.
1: Şu an gözün açıldı.
0: Tabii.
1: Sinem Özer demiş ki bak bu da çok önemli bir
0: ne
1: silah.
0: Demiş?
1: Sessizlik.
0: Of. Bu da güzel bir silah. Çünkü o sessizliğe büründüğünüz anda biz şey ne oldu yine? Yine bir şey var
1: o
0: ama ne var?
1: O fırtına öncesi sessizlik.
0: Evet. Sevgili Ayşe, işvesi cilvesi.
1: Ya.
0: İşvesi cilvesi. Bak Zeynep de demiş ki iki tanedir. İkincisi gözyaşı. Birincisini bilmeyen de ne bileyim demiş.
1: yani.
0: Güzel söylemiş valla süper. Sevgili Asu güzelliği demiş.
1: Hmm.
0: Güzel silahtır ama. Yani silahın bence en güzeli.
1: Bak bakışlar da önemli.
0: Gözler
1: böyle.
0: Diyorsun.
1: Evet.
0: Bak tam o anda bir mesaj geldi. Gözler tabii ki
1: şaka.
0: Diye. Vallahi ya. Süper.
1: Kadının halinden anlar bacım.
0: Evet.
1: Halil Korkunal. Demiş ki.
0: Tamam ne demiş dinleyelim.
1: Silah ve kadın mı? Tövbe. Akıllı adam asla böyle bir topa girmez.
0: Girmez tabii abi. Mümkün değil.
1: Bunu bile
0: mümkün
1: şey
0: değil. Yani kahramanın söylediğine söylüyor herhalde. Silah ve kadın. Yani Yani aslında kahraman da aynı şeyi söylemiş galiba. Yani evet. o TSK'da envanterde o kadar silah yok demişti.
1: Doğru.
0: Evet, kadınlardaki inanılmaz derecede o yoğunluktaki manipülasyon oranı. Vallahi ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz gerçekten bilmiyorum ama bu konuda inanılmazsınız. İnanılmaz.
1: Zeka var.
0: Yani bize geri mi diyorsun şimdi?
1: Hayır. Bakış açısı farklı.
0: Bakış açısı.
1: Evet, bir de daha duygu.
0: Bence bakış açısından çok düşünce yapısı diyelim.
1: O da olabilir.
0: Evet, düşünce yapısı. Farklı düşünüyorsunuz. Yani bu konuyu seninle her zaman konuşuyorsunuz. Çok irdeliyorsunuz. Çok inanılmaz derecede ince detaylara takılıyorsunuz. Biz erkeklerse tek hücreli canlı olduğumuzdan ötürü.
1: Çünkü bizde o detaylar, küçük detaylar kalıyor. Leke gibi.
0: Evet, hiç bitmiyor.
1: Onları çözmek
0: Temincik
1: lazım.
0: Pilavı gibi.
1: Bitmez. Yani, siz sokuyorsunuz o ince detayların durumu nasıl?
0: Bak yine seninle aynı tartışmaya girmeyeceğim. Saçını başını yolarım bak senin burada.
1: Bana bak. Sen kimsin?
0: Bakalım herkesten bir farkı olması demiş bir arkadaşımız. Bak. Sevgili Songül de çok güzel bir şey söylemiş. Aslında benim söylediğimle alakası var. Demiş ki çenesi. Senin yapay gülüşünü. Evet çok güzel konuşuyorsunuz. Bunu asla inkar etmiyoruz. Muhteşemsiniz. Aslına bakarsan her yönüyle muhteşemsiniz. Her yönle. Biri de demiş ki Gamze'si varsa Gamze ile gülümsemesi. Güzel. Gamze kalça tarafındaysa nasıl olacak? Yani Gamze ile gülümsemesi ne oldu?
1: Yani o başka bir
0: boyuta giriyor. Pekala, yorumlarınız bizim için değerli arkadaşlar. Güzel hediyelerimiz var. Concord Tower Otel'den 3 tane restorandan muhteşem yemek. Fornesetti'den, Vento del Mare'den, The Steak Grill House et 3 muhteşem restorandan 3 efsane lezzet. 3 dinleyicimizi bekliyor. Şeker Sigorta'dan 1 yıllık ferdi kaza sigortası. Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çeki ve tabii ki Nilce Beauty Center'dan da diplomalı bir uzmandan güzellik bakımı. Sizleri bekliyor, bizler de yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız. Değil mi Ece?
1: Evet. Sana bıraktım ben.
0: Pekala. Hadi bakalım, az sonra görüşmek üzere. Unutulmayanlar.

0: Da büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yeni arası.

0: Hayat'ta özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
1: Bank, always be with you.
2: Niyarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niyarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: kaçırmayın. Nihalis Bank, çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nihalis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfi.

0: devam ediyor.
1: Dur dur, şunu buraya yerleştirelim. Yok ya, buraya girmedi. Şuraya yerleştirelim. İtekle. Yerleşsin şuraya.
2: Bu programda ürün yerleştirme kullanılmamaktadır.

0: Hoppa! Yine buradayız millet. Deşifre devam ediyor. Sorumuz güncelliğini koruyor. Yorumlarınız da gelmeye devam ediyor. Soru neydi Ece? Radyosunu yeni açanlar varsa.
1: Tabii hemen bahsedelim. Kadınların en etkili silahı nedir dedik ve 6 kişiye de hediyemiz var bugün. Birbirinden güzel 6
0: hediyeleri de hemen sırala.
1: Concord Tower Otel'de bulunan Fornasetti Vento del Mare, The Capital Grill Steakhouse'tan böyle bir yemek
0: muhteşem
1: varıyoruz.
0: Bir yemek, güzel bir ambiyansta.
1: Evet.
0: Onun dışında başka neler var?
1: Ninja Beach Center'dan bir güzellik bakımı.
0: Diplomalı bir uzmandan, evet.
1: Şeker Sigorta'dan ferdi kaza sigortası.
0: Oh oh oh.
1: Ve aynı zamanda Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çeki sizlerin.
0: Evet, 6 kişiye vereceğiz bu güzel hediyeyi. Ama öncesinde yorumlarınız lazım.
1: Tabii. Bir yorum var şu an mesela.
0: Var mı? Alalım hemen yorumu. Bende
1: Hamit
0: var.
1: Yankaya demiş ki günaydınlar.
0: Günaydın Hamit.
1: Cevabını bildiği soruları sorması çok korkunç.
0: Ha, ya. Vallahi doğru söyledi ha. Vallahi billahi
1: sorarız
0: doğru söyledi.
1: Abi.
0: Cevabını bildiği.

0: iyi soruları soruyorsun. Neden? Çünkü bir kez birinci daha ağızdan duymak için.
1: Evet.
0: Vay,
1: olayları
0: vay,
1: sırayla
0: vay.
1: Anlattırmak falan.
0: Efsane.
1: Neler
0: efsane.
1: Var neler.
0: Çok iyi. Sevgili Ayşe demiş ki, o da gözleri demiş. Gülbeyaz diye bir arkadaş demiş ki, kadın zaten donanımlı bir silah.
1: Doğru.
0: Yani nereden ayak istersen üstüne. Oradan vurur.
1: Aynen öyle.
0: Vallahi doğru söylemiş. Çenesi diyen çok fazla. Çok fazla ama çenesi diyen var.
1: İşte.
0: Yine sevgili Önder demiş ki, bir kadının en iyi silahı gözyaşıdır.
1: Ya. Demek kanıyorsunuz. Helal vallahi yani. İyi çözmüşüz.
0: Evet. Berfin de ayıp buradan söylenmez demiş.
1: Ama yani anladık.
0: O silah değil o. O atom bombası. Net. Net. Evet, gözler diyen var. Tabii ki çenesi. Evet evet, onun dışında yine bakıyorum, böyle aynı cevapları okumamaya çalışıyorum. Serkan da hiçbir şey demiş.
1: İlginç.
0: İlginç ilginç.
1: Meliz Özgür Soy Yılmaz demiş ki, evet. Araya daldım hemen. Yalan söylendiğini bile bile sessizce dinlemek. Of. Bak o sakinlik var ya, bir daha bulunmaz bir sakinlik.
0: Bir şey soracağım, keyif mi alıyorsunuz?
1: Hayır.
0: Ya öyle bir söyledi ki,
1: bir sonraki hamlemizde ne yapacaklarımızı düşündüğümüz için keyif alıyoruz.
0: Planlı ilerleme. Tabii. Süper süper.
1: Mehmet Türkan demiş ki, moralim bozukken karımın gülüşü. Biri de pozitif
0: güzel.
1: Bir şey söyledi.
0: Ama çok güzel söylemiş,
1: evet.
0: Ya.
1: Doğru.
0: Ben de öyle. Ben mesela canım sıkkınken eşim güldüğü zaman ben böyle gözlerim gülmeye başlıyor.
1: Ay.
0: Süper ya. Gözde yazmış, demiş ki Gözde, en iyi silah sessizliğidir bence.
1: Evet. Bunu da söyleyen çok var.
0: Evet, az önce Ece söyledi, kabul etmiyoruz. Yok şaka, hemen tabii ki burada duruyor. Sessizliği. Ya biraz sinir bozucu oluyor ama ya. Gerçekten sinir bozucu oluyor çünkü hamleyi bilmiyoruz ya.
1: Değil mi? O sessizlik,
0: bekliyoruz,
1: o gerginlik.
0: Run run run run run run run run.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Bak, tartışıyorsak, bağırıyorsak,
0: evet.
1: Konuşuyorsak vır vır. Sevinin.
0: Öyle mi
1: sessiz
0: diyorsun?
1: Sessiz kaldıysak kaçın.
0: Allah Allah.
1: İki ihtimal var. Ya artık kafada bitirmişizdir. Ya ne diyorsa desin abi, ne yapayım falan modu.
0: Umursamazlık diyorsun.
1: Ya da çok ciddi bir şey, böyle çok ciddi bir bombayla geliyoruzdur.
0: Her ikisi de kötü ya.
1: Evet.
0: Vallahi evet. Her ikisi de kötü. Sevgili Eda demiş ki, ağlamak. Elif ne demiş biliyor musun? Aurası demiş. Aurası.
1: Aura ya.
0: Güzel,
1: aura meselesi
0: güzel,
1: şekerim. Vallahi. Bak of of.
0: Hadi bakalım.
1: Bunu
0: bak.
1: Da çok yapıyoruz ya. Hatice ne? Demiş ki, sen artık beni sevmiyorsun.
0: Gerçekten.
1: Günde kaç kere duyuyorsun acaba?
0: İnanamazsın.
1: Ben de çok söylerim.
0: Ay gerçekten, bak bir şey söyleyeyim.
1: Artık bu, sevmiyorsun abi.
0: Bu bence en güçlü silah. Samimi söylüyorum. Sen beni artık sevmiyorsun. Sen beni sevmiyorsun. Evet ya. Bir mesaj daha geldi. Dur bakalım hemen. Şöyle geriye dönelim. Mertkan Deran demiş ki, kadınların en etki silahı 5 yıl önceki bir Salı akşamı söylediğiniz tek bir cümleyi 4K kalitesinde arşivden çıkartıp tam haklı çıktığınızı sandığınız anda önünüze koyan o muazzam hafızadır demiş.
1: Of.
0: Bence Mertkan bir şeyler yaşamış. Yani Salı akşamı diyor bak.
1: Neler yaptın
0: Mertkan,
1: acaba
0: vallahi,
1: Mertkan?
0: Efsane bir yorumdu. Çok beğendim. 5 yıl önceki bir Salı akşamı söylediğiniz tek bir cümleyi 4K kalitesinde. Burası çok iyi ya. 4K kalitesinde. Tam haklı çıktığınızı sandığınız anda önünüze seren o muazzam hafıza. İnanılmaz bir hafızanız var. İnanılmaz.
1: Var ya. Yani var.
0: İnanılmaz. Yani
1: evet.
0: Bu bence hani doğmadan önce kodlanmış size. Yukarıdan verilmiş bir şey bu.
1: Ay tam ağzımdan aldın. Yani bize verilmiş o. Yani
0: bence
1: yapacak bir şey
0: öyle
1: yok.
0: Öyle yaratılmışsınız, evet. Siz. Biz erkekler zaten bunu kabul edeli uzun zaman oldu.
1: Ve yani hiçbir kadında durduk yere yani yapan var. Temkinli olmak için. Ama hani durduk yere de bazı şeyleri yapmıyoruz yani. Bazı şeyler yaşanıyor ki.
0: Diyorsun.
1: Böyle bizi kırçıllıyor. Alttan böyle o kıvılcım
0: var.
1: Oluyor. Evet.
0: Yaralıyım.
1: Bir reklama mı gitsek?
0: Yaralıyım. Olur. Bir reklama gidelim.
1: Senle bir konuşalım bu konuları.
0: Bir reklama gidelim. Reklamdan sonra tekrar burada olalım. Sizler de yorumları bize yollamaya devam edin. Bu arada dur, bir mesaj daha geldi. Onu da bir şey yapayım. Mesaj geldi demeyeyim. Yani Gözde tekrar bize yazmış. Ne güzelliği, ne de zekası, ne de sessizliği, gerektiğinde çekip gidebilmesi.
1: Der ve ben bırakırım.
0: Vay vay. Abi, vay.
1: Bak.
0: Vay.
1: Aynen diye bağırmak istiyorum. Bütün Kıbrıs duysun beni.
0: Bir şey dese başımla beraber.
1: Başımla beraber be Gözde.
0: Vallahi
1: İşte bu. Ver ver altı edeyim.
0: Gerçekten çok iyi yazmış ya.
1: Evet
0: vallahi.
1: Abi.
0: Ne güzelliği, gitmiş. Ne de zekası, işte. Ne de sessizliği, gerektiğinde çekip gidebilmesi.
1: Aynen öyle. Siz böyle bu kadın beni çok seviyor, bak gitmez benden, ölüyor benim için diyorsunuz ama bir gidiyoruz bak. Bak, o gidiş bak. Çok ben sinirliyim bak.
0: Bu efekti bir yere koyabilmem lazım. Gerçekten. Herkes duydu değil mi? Evet.
1: Yapamadım da tam.
0: Çok iyiydi ya. Gerçekten çok iyiydi. Evet, Funda. Funda mıydı kızcağız? Gözde. Gözde. Gerçekten bir hediye hak ettin. Yani şimdiden sana hediye vereceğimizin garantisini veriyoruz. Ne hediyesi olacak onu bilmiyoruz.
1: Bizimle
0: ama
1: kal yani.
0: Yorumların beni değil de Ece'yi aldı götürdü.
1: Evet. Bir yerlere tam bak götürdü. Cuk oturdu üstüne.
0: Evet, o sesi duyduk zaten az önce. Evet. Cuk evet, sesini cuk duyduk. Pekala. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Ardından tekrar burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın millet.
2: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Yolda her an her şey olabilir. Peki aracınız beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.

0: dönüşte de alışverişin doğru adresi Madame Coco. Öğrencilere özel kampüse dönüş kampanya paketi. Tek kişilik nevresim takımı silikon yorgan ve silikon yastıktan oluşan üçlü set sadece 1999 lira. Ayrıca bu haftaya özel tüm plastik ürünlerde 3 al 2 öde fırsatı. Gerçek indirimler, uygun fiyatlar ve kaliteli ürünlerimizle siz değerli müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz. Madame Coco Mausa mağazamız yeni yerinde Salamis yolu Kahve Dünyası ve Esiva 2 yanında hizmetinizde.
1: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Ne güzelliği, ne de zekası, ne de sessizliği. Gerektiğinde çekip gidebilmesi.
1: Diyoma yazacağım.
2: Vallahi bugünün mottosu bu oldu.
1: Evet.
2: Samimi
1: evet.
2: Söylüyorum. Sevgili kızcağızın ismini de hep unutuyorum.
1: Gözde.
2: Evet, Gözde. Bugünkü sorunun en güzel cevaplarından bir tanesini verdi.
1: Evet.
2: Sana göre tabii.
1: Yani.
2: Gördük yani az önceki ruh halini, şeklini, şemalini. İnsanlar sesinden ve yaptığın efektlerden anladı tabii.
1: Anladım.
2: Ama ben burada birebir neler gördüğümü nasıl anlatacağım onu bilmiyorum. Hanımlar, beyler, Deşifre devam ediyor. Günün sorusu sosyal medyada paylaşıldı. Enerji 93.1'in Instagram'da hikayesinde paylaştık soruyu. Dedik ki kadınların en tehlikeli silahı nedir diye sorduk. Bir dünya yorum geldi. Hepsi de birbirinden güzeldi. Ve tabii ki 6 kişiye bugün hediye vereceğiz. Güzel de hediyeler vereceğiz. Concord Tower Hotel'de Fornesetti Restorant'tan Vento del Mare'den ve tabii ki
1: The Capital
2: Grill Steakhouse'dan 3 kişiye yemek vereceğiz. Cyprus Express'ten. Express'ten 500 liralık hediye çeki.
1: Şeker sigortadan.
2: Ferdi kaza sigortası 1 yıllık. Ve de Nilçe B2 Center'dan uzmanlı. uzmanımız. Güzellik bakım mı? Veriyoruz.
1: Bakım mı?
2: Evet, evet. Güzellik bakımı vereceğiz. Anacın yazmış, onu tabii es geçmiyoruz hiçbir zaman. Muhtemelen az önceki o muhteşem efekti duydu.
1: Büyük Ece. Evet. Özür dilerim.
2: Evet. Bak sevgili Eser Usta bir görsel paylaşmış. Erkek sinirlenince bağırır ve susar. Kadın sinirlenince bağırır, dırdır yapar, 10 yıl önceki mevzuyu açar, ağlar, bir daha bağırır ama asla susmaz.
1: Ya.
2: Demiş. Az önceki dinleyiciye katılıyorum, 4K olarak arşivden dosyaları çıkartır. Demiş. Bakalım yorumlara. Bende var birazcık daha yorum. Zaten yavaş yavaş da sona geliyoruz ha Ece.
1: Tabii hediyeyi de verelim artık.
2: Hediyeyi vermemiz lazım. Ama çoğunlukla tabii ki gözyaşı, çenesi yorumu var. Bir arkadaşımız da söylesem mi demiş. İsimsiz bir arkadaşımız, aslında tanıyoruz da ismimi vermeyin demiş. Güzel bir yorum. Topuklu
1: demiş?
2: Ayakkabı ve jartiyer. Yalan değil ya, ne diyeyim.
1: Yani var silahlar.
2: Ağlamak diyen çok, gözleri diyen de bayağı fazla. Geceleri demiş bir dinleyici.
1: Ne demek?
2: biri daha bir şey söylemiş buna kafiyeli olarak ama şimdi iffetli bir radyocu olduğum için ben bunu söyleyemiyorum.
1: Aman.
2: Dili diyen var.
1: Bak yorum geldi Instagram'dan. Ufuk Taş demiş ki özgüveni var.
2: Ya biraz göreceli ya. Bence her kadında özgüven o kadar tavan değil.
1: Yani.
2: Ya var yani, gerçekten özgüvenli kadınlar var ama hepsi için çok geçerli değil gibi düşünüyorum ben.
1: Neycan demiş ki tebessüm edişi demiş. Evet. O da biraz sevimli,
2: evet,
1: halimiz.
2: O gülen gözlerle bir tebessüm her erkeği kandırır. Net.
1: Evet.
2: Kavga ederken bir anda sevişmeye başlaması. Güzel silah yanınıza, Allah var. bak bu güzel duruşu demiş.
1: Endamın yeter.
2: Evet Rabia yazmış bunu. Sevgili Nergis umursamazlığı.
1: Evet.
2: Evet, bu da var. Siniri diyen var bir de. Siniri.
1: O direkt patlamaya siniri. Hazır bomba, evet. Yani.
2: Bir de
1: silahtan ziyade.
2: Ben şimdi az önce karar verdim. Çene gerçekten
1: etkili.
2: Çok güçlü.
1: Ya, çok var güçlü. Var. Yapıyoruz yani.
2: Bakalım şöyle farklı bir yorum var mı, onu bulmaya çalışıyorum. Çünkü hemen hemen aynı silahlara sahipsiniz. ya yapmayın böyle yorumlar, okuyamayız ya. Allah Allah. Gözleri ve saçları demiş.
1: Evet, saçlarımız da bir şey böyle, şuradan göz şöyle yaşı, savurmamız şöyle.
2: O güzel bir şey, evet. Tabii canım, dalgalanan saçlar efsanevi. Bir dinleyici de şey demiş, gözyaşı ve dişiliği.
1: Evet.
2: Yani
1: pembe Demiş ki çok özür diliyorum böyle araya daldım.
2: Hiç önemli değil.
1: Beklediğim yorumlar geliyor, pembe uzun boylu.
2: Ne demiş?
1: Vazgeçmiş bir kadının sessizliği demiş. Sonra demiş ki bir de sezgileri, çünkü çoğu şeyi kanıtından önce hisseder. Evet abi, biz de yani maalesef
2: şey diyeceğim.
1: Altıncı his var.
2: Şey değil, kurgu olmasın o.
1: Cadıyız biz. Hangi kurgu?
2: İşte o hissetme.
1: Aa. Yok abi, hissediyor, biliyoruz.
2: Kurgudur o, kurgu.
1: Cadıyız biz, biliyoruz.
2: Cadıyız dedi ya, vallahi
1: kurtuz bile. Yani dişi kurt.
2: Sevgili Murat da demiş ki çeneleri mübarek adam öldürür.
1: Biraz evet.
2: Güzel güzel. Bakalım. Hadi son bir tane daha, hangisini sayayım ki demiş. Böyle bir yorum yazmış, çok fazla olduğunu belirten. Evet, bir tane daha WhatsApp'tan yorum. Günaydınlar, iyi yayınlar. Bu kadar.
1: Teşekkürler.
2: Yorum.
1: Çok
2: yorum
1: iyi bu. Abi ben.
2: Günaydınlar, iyi yayınlar.
1: Sağ olsun.
2: Dur yazıyor arkadaş, tabii, bekleyelim tabii. Ya. Dur yazıyor, kim yazıyor? Telefon numarası var ama. İsmail, evet İsmail şu anda. Sanırım sorumuza yorum yazıyor, bekleyelim. Merakla bekliyoruz. Yani bir erkeğin yazması benim için çok önemli. geldi İsmail'den cevap. Tripleri bence.
1: Evet,
2: çok trip atıyorsunuz. Bak yine bir tane yedim ben mesela. Şimdi yedim. Şimdi az önce tripleri yedim valla. Keyifliyiz, neşeliyiz. Tüm enerjimizi sizlerle paylaşmaya, soruları sizlerle paylaşmaya ve tabii ki hediyeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yorum yoksa
1: bir araya verelim, sonra hediyeyi vermek için geri
2: tekrar
1: dönelim.
2: Tekrar geri dönelim bile. Sakın bizden ayrılmayın. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu.
3: Hit müzik burada. 93.1 Enerji. Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Cyprus Express Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5.

0: Evet, günaydınlar herkese. Güzel bir perşembe sabahında yine keyfimiz yerinde. Bizim için her şey gıcır gıcır. Ve deşifrenin de artık sonuna geldik mi Ece?
1: Geldik.
0: Her güzel şeyin sonu olduğu gibi deşifrenin de sonu var. Hediyelerimizi artık verme zamanı geldi diyeceğim ama sevgili Menderes Çağlayan bir yorum yapmış, ben de görmemişim. Abi okusana diye de ihtar atışını.
1: Haklı.
0: Uyarı atışı. Tam kendisine uyuyor bu tabir. Demiş ki Dili abi demiş, kredi kartı veya bir şey isteyeceklerinde canım aşkım bebeğimle başlayan
1: ya
0: cümleler. Evet, ya da görürsün sen dedikten sonraki bakışı.
1: Görürsün sen.
0: Adam yaşamış vallahi ya. Süper. Okudun Menderes, tamam değil mi her şey?
1: Kızma ya, tamam.
0: Az önce işittik. Var mı yorum yoksa hediyeleri artık
1: bence
0: verelim mi?
1: Bence artık hediyeleri verelim.
0: Tamam, bu saatten sonra yaptığınız yorumlar
1: geçersiz
0: sayılacak. Yazık ya, yazık.
1: Yok gerçekten. Geçerli şu an için geçerli ama anons bittikten sonra.
0: Evet, şu anda yaparsanız biz hediye seçimini yaparken halen yorum yapma şansınız ve hediye kazanma şansınız var. Concord Tower Hotel'den 3 muhteşem restoranttan 3 ayrı yemek hediyesi. Nilçe B2 Center'dan bir güzellik bakımı. Şeker Sigorta'dan 1 yıllık ferdi kaza sigortası. Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çeki. Kaldı mı başka bir şey?
1: Yok, tamamdır.
0: 6 oldu mu?
1: 6 oldu.
0: Tamam, 6 tane süper hediyeyi artık yavaş yavaş sevgili Ece dağıtmaya başlıyor.
1: Gözde bir, senle birlikte dağıtmaya başlıyoruz. Bütün şeyi yükledin bana yine.
0: Gözde'ye veriyoruz değil mi?
1: Evet,
0: efsane
1: veriyoruz.
0: Bir yorumdu. Hatta sana yazdı, Gözde o yemeğe birlikte gidelim diye.
1: Aa, sağ olsun, teşekkür ediyorum.
0: Vallahi
1: konuşacak konularımız var tabii.
0: Yok, laf yok. Gerçekten güzel yorum. Hediyeyi de gani hak etti ama ne veriyoruz hediye?
1: Güzellik mi verelim? Forna seti mi verelim?
0: Seçim senin.
1: Ya
0: kanka nihayetinde. Yani 2 dakikada kanka oldunuz çünkü.
1: Yani yemeğe gideriz onunla biz.
0: Tamam.
1: Acaba güzellik mi hediye etsek? Güzel bir yorum.
0: Güzel bir bakım. Bir uzmanın elinden.
1: Evet. İster misin Gözde?
0: Gözde, bizi dinliyorsan yaz.
1: Sen seç.
0: Bugün en torpilli sensin anladığım evet kadarıyla.
1: Şey peki başka?
0: Yaz kime ne verdiğini yaz, soru unutuyoruz
1: tamam
0: ya.
1: Tamam, not alıyorum hemen.
0: Evet, not al. Güzellik, uzman, bakım.
1: O kadar değil. Gözde güzellik yazın direkt.
0: Ha, yeter diyorsun. Tamam, ben diyorum ki Menderes Çağlayan'a da verelim. Ya.
1: Hadi bak, verelim.
0: Çocukcağız yememiş, içmemiş, bizi dinlemiş.
1: Sağ olsun, evet.
0: Evet, ona da çok güzel bir yemek verelim ya.
1: Evet, değil
0: verelim
1: mi?
0: Tamam, Fornesetti'den verelim mi?
1: Verelim.
0: Tamam, hadi Fornesetti'den muhteşem bir yemekte sevgili Menderes Çağlayan'a gidiyor. Afiyetler olsun canım. Yemek yiyenler lütfen hikayede paylaşıp bizi de etiketlesinler.
1: Bir tane yoruma ohalı falan girdik yine.
0: Ben dün ne yediğimi hatırlamıyorum.
1: Bir dakika çok ohalı. Önemli.
0: Ohalı. Şey dinliyormuş. Gözde. Gözde miydi kızın ismi ya? Bir ezberleyemedim anasını satayım. Ha, Gözde'ymiş, tamam. Hani yemek mi verelim, güzellik bakım mı? Niye öyle bakıyorsun bana ya?
1: Ben diğer yorumdayım. Kimdi o? Hatta
0: Of dediğimiz.
1: Oğlum için istiyorum dedi.
0: Canım, paylaşımların %90'ı sende. Bir baksan sana zahmet.
1: Sana dedi, sana.
0: Aa, kahraman. Aa, kahraman. Aa. Kahraman. Tamam. Ha? Kahramana verelim. Oğlu için de verelim. Ne istemiş? Bakalım. Oğlum için demiş. Fornesetti'den bir yemek istiyorum demiş. Hadi, ona da verdik Fornesetti'den yemeği.
1: O zaman Menderes'i çeviriyorum.
0: Oğluşuna verdik. Yo Menderes'e de verelim Fornesetti.
1: Hadi,
0: sıkıntı
1: hadi
0: yok. İkisi beraber artık buluşurlar, dedikodu falan. ya siz gerçekten kanka olmuşsunuz ha. Ececiğim, sen ne seçersen ben okeyim.
1: Ay. Vay güle ya. Güle kullan.
0: Kadın dayanışması. Vallahi Ececiğim.
1: Hamit Yankaya'ya versek mi? Günaydınlar, cevabını bildiği soruları sorması demişti.
0: Verdik gitti. Ne verdik? Şeker Sigorta'dan 1 yıllık ferdi kaza sigortası. Nasıl?
1: Çok güzel.
0: Yazıyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Tamam, unutmayalım diye. Onun dışında başka kim güzel yorum yaptı? Ha?
1: Çok var canım, yani burada tamam seçmek çok zor yani, bana bıraktın bütün her şeyi.
0: Şey kıstasını ayarlamaya çalış ama, hani hediye vermediğimiz.
1: Mediz Özgürsoy, yalan tamam söylendiğini bile bile sessizce dinlemek. Bence yaratıcı yani.
0: İyi yorummuş valla, verelim be.
1: Vento tamam. Del Mare.
0: Melis'e mi gidiyor Vento del Mare? Tamam, hadi bugün de
1: pratik ve hızlıyım şu an.
0: Melis'e Vento del Mare'den efsane bir balık yemeği.
1: Mehmet Türkan, moralim bozukken karımın gülüşü.
0: Aa, çok pozitif bir yorumdu, hatırladım. Ona da verelim, ne verelim? Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çeki de kime gidiyor?
1: Mehmet Türkan'a gitti.
0: Tamam.
1: Kaldı mı hediyemiz?
0: Nilçe'yi verdik. Şey kaldı sanki. Ne dedim?
1: Capital Grill Steakhouse'umuz kaldı.
0: Güzel bir et yemeği.
1: Var mı sende? Ben devam edeyim mi?
0: Ben eşim söylemişti bana yemek versene diye. Ben de yorum annem var Ece demişti bence. En çok hak eden o. Bana göre en çok hak eden
1: silah Ece. Sinem Hanım demiş ki sessizlik demişti aslında. İlk sessizlik diyen.
0: Ha, evet, ilk yorumu yapan mı?
1: İlklerden.
0: Daha önce hediye de vermedik değil mi?
1: Yok.
0: Verelim o zaman Sinem Hanım'a da.
1: Ben çok vicdan yapıyorum ya. Şimdi aklım diğerlerinde kaldı.
0: Tamam canım, herkese vereceğiz hediye.
1: Herkesin yorumu çok içini, güzel.
0: İçini dert kaplamasın Ece.
1: Siz bana bırakma.
0: Bizim herkese hediye vereceğimiz garanti. Kaçarı yok. Bizi dinleyen herkes elbet bir gün, yani bu ne bileyim 20 yıl sonra olur.
1: Olur değil mi?
0: Tabii canım, yarın olur, hiç belli olmaz. Herkese hediye vermeye devam edeceğiz. Şimdi yazdın mı, not aldın mı?
1: Aldım.
0: Süper. En baştan tek tek say bakalım.
1: Haydi bakalım.
0: Haydi, dinliyoruz seni.
1: Gözde'ye Nilce Beauty Center'dan güzellik bakımı hediye ettik.
0: Evet.
1: Menderes Çağlayan'a Fornesetti'den bir yemek hediye ettik.
0: Afiyetler olsun.
1: Kahraman Güler'e yine Fornesetti'den
0: oğlu için
1: bir hediyemiz var. Süper. Hamit Yankaya'dan, Ferdi Kaza Sigortası Şeker Sigorta'dan. Melis Özgür Soya.
0: Bir kaza sigortası, süper.
1: Melis Özgür Soya, Vento del Mare'den yine bir harika yemek hediye ettik.
0: Evet.
1: Mehmet Türkan'a 500 liralık hediye çeki Serpus Express'ten ve Sinem Özer'e de The Capital Grill Steakhouse'dan bir yemek verdik.
0: Ve hediyeleri bitirdik mi?
1: Bitirdik.
0: Bir arkadaşımıza yorum geldi, İsmail. Az önce dedim ya, tam böyle yazarken demiş ki 20 yıl bekleyemem. Tamam, o zaman İsmail'i aklında tut.
1: Tamam,
0: yarınki
1: ben
0: soruya muhakkak İsmail yorum yapacak ve hediye vereceğiz.
1: Anlaştık.
0: Tamam, süper.
1: İsmail duy bizi.
0: Evet. Pekala. Oh, içimizden çok büyük bir yük kalktı. Bugün de 6 kişiye hediyemizi verdik. Yarın yine muhteşem bir soruyla, değil mi? Güzel bir soruyla burada olacağız. Yani bugünkü sorduğumuz soruyu erkeklere çevirelim mi diye biz Ece ile düşündük. Hani erkeklerin en tehlikeli
1: Silahını
0: yok.
1: Yok.
0: Yok. O yüzden bu soruyu sormaktan anında vazgeçtik. Biz çok şeyiz ya. Barışçıl.
1: Nerede?
0: Yani kimseyi üzmeyen. Yani huzursuzluk istemeyen çok güzel canlılarız ya. Biz erkekler.
1: Yani biz de hep şey istiyoruz yani.
0: Ha, işte aradığım Ece. Beklediğim Ece.
1: Yani biz savaş istiyoruz, kavga istiyoruz.
0: Hayır,
1: bizi bu hale siz sokuyorsunuz kardeşim
0: Allah,
1: ya.
0: Allah.
1: Neden durduk yere mi böyleyiz biz yani?
0: Gelir şimdi oraya saçını başını yolarım senin.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.
3: Avize dünyası sabah.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi. Millet, Radyo Enerji'de Sabahların Efendisi'nin 3. saatinin startını verdik. Avize Dünyası Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı. Bu program 21 yıldır devam ediyor. Sunucunun ruh haline göre içeriği değişen bir program. Yani gündemle, siyasetle alakasız, daha çok hayatın anlamını inceleyen bir bilim dalı gibi bu program arkadaşlar.
3: Felsefe programı mı yani Sabahların Efendisi?
0: Yok, bu programa... Felsefe programı demek, scooter'la gezip herkese özel jetim var demeye benzer. O zaman ne haddime, ne haddime. Ama değme filozoflardan daha filozof olabileceğimi siz de biliyorsunuz. Yoksa beni neden dinliyorsunuz ki? Bakın, siz bence bu hayatta beni kullanmayan ama fayda sağlayan insanlarsınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Yani devasa teleskoplar ve kameralar yapmışlar. Evrenin bugüne kadarki çekilmemiş fotoğraflarını servis etmişler, biliyor musunuz? James Webb'in teleskobu ise şöyle bir bilgi servis etmiş. Evren hiç durmadan büyüyüp genişliyormuş. Ama son zamanlarda beklenmedik derecede hızlı bir şekilde büyüyormuş. Ve nedenini de bilmiyorlar. Yani bilsek de bize bir faydası yok zaten. Artı ışık hızı. Bakın şimdi ışık hızı bildiğimiz en büyük hız. Saniyede 300 bin kilometre hızı var ışık hızının, ama evren o kadar hızlı büyüyüp genişlemeye devam ediyor ki ışık hızında bir vasıtayla gitmeye çalışsan mesela asla evrenin bilinen sonuna yetişemeyeceksin. Çünkü sen vardığında evren daha da genişleyip uzaklaşmış olacak. İşte bu ve bunun benzeri bilimleri araştırıp hiçbir sonuç elde edemeyen tüm bu sanayide çalışan insanların benden daha fazla maaş alıyor olması bana çok koyuyor ya. Yani bakın, normalde alıngan bir insan değilim ama her gün 3 saat komedi programı sunuyorum. Yüz binlerce insan işine gülümseyerek mutlu eğlenmiş giriyor. Doğru mudur?
3: Doğrudur Sabahların Efendisi.
0: Aferin. Bunlar ışık hızını buluyor, evrenin sonunu görüyor. Sonuç... Sıfır, sıfır, sıfır, sıfır. Tek faydası bu bulguların, bu kişilerin ay sonunda evlerine benden çok para götürmesi. Bu kadar basit ya. Başka bir şey yok ya. Ya işte her insanın derdi, değer görmek ve beğenilmek. Ya duygusal canlılarız. Ya bu bizi iyi hissettiriyor. İşte biri güzelleşmek için elinden geleni yapıyor. Biri harika bir radyo programı sunarak, biri para dağıtarak. Ama bence bu dönem insanlar birbirine değer vermeyi kesti biraz. Kesti ya, kesti. Yani kuş kondursanız da göreceğiniz sevgi, saygı, değer sınırlı. Ve ben bunun temel sebebinin bazı guruların, kişisel gelişimcilerin insanların kendilerini daha fazla önemsemeleri gerektiğini telkin etmiş olması durumu olduğunu düşünüyorum. Gerçekten. Oysa ki bak, bu konuda bana katılacaksınız. Bak çok iyi dinleyin. Oysa ki 100 kişiden 99'unun kendini önemsemesi için hiçbir geçerli sebep olmadığını siz de biliyorsunuz. O kalan %1 de yani kendini önemsemesi gereken kısım. İşte biliyorsunuz İlber Ortaylı, Sabahların Efendisi, Kıvanç Tatlıtuğ. Yani bu şekilde devam ediyor. Çok saçma bir liste değil mi? İşte düşünsenize, yabancı biri geliyor. Ülkenizin en değerli 3 ismi kimler diyor. İlber Ortaylı, Sabahların Efendisi, Kıvanç Tatlıtuğ. Kim bunlar diyor. İşte İlber Hoca, Bilgi ve Erdem'in vücut bulmuş hali. Ülkemizde çok saygın filan. Dünyada çok saygın. Sabahların Efendisi komik. Kıvanç Tatlıtuğ kim peki? Aa, çok iyi bir oyuncu. Abi onu boş ver. Manyak gibi yakışıklı o ya. Ya bakın, yakışıklılık, güzellik yüzeysel bir özellik mi? Ha? Yani size soruyorum. Ya birçok insana göre öyle olabilir. Ama ben biraz farklı düşünüyorum. Şimdi Kıvanç Tatlıtuğ televizyona çıktığında uluslararası yayınlarıyla beraber mesela 100 milyon kadın sadece onu gördüğü için mutlu olup gözleri parıldıyorsa bence o noktada yüzeysel değil, küresel. Küresel bir özellik. Aynı şekilde ben bir sümük veya çiş şakası yaptığımda 100 bin kişi aynı anda gülüyorsa artık o noktada o avam bir şaka değil, bir değerdir. Anlatabiliyor muyum? Benim mesela yaşamayacağım bazı özel yeteneklerim gelişti. Vallahi aynı anda hem gülüp hem öksürüp hem hapşırıp aynı anda altıma çiş kaçırabiliyorum mesela. Evet, aynı anda 4 işlem ya. Hadi bakalım kaç kişi aynı anda 4 işlemi yapıyor. Ve şu anda bak bu söylediğime gülüyorsanız işte şimdi kariyerime değer kattım demektir. Ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız.
1: Enerji, enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Korinyum sunar.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
1: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kamp

0: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
1: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533-881-1999.
2: Bayık, always be with you.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliğiyle yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
4: Bayikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Bayikiki mağazaları

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Kadir. Deli Kadir. Sevdiğim dinleyicilerimden sevgili Kadir Sur bana günaydın demiş. Ben de ona kendi uslubumca Kadir, Deli Kadir. Selam millet, Radyo Enerji'yi açıp beni dinliyor olmanız büyük incelik. Hepinize çok teşekkür ederim. Aslında bugünkü programın gerçekleşmesi için sabah moralim çok iyi değildi. Ben de keyfim yerine gelsin diye buzdolabından biraz somon füme aldım, avokado, krep peynir falan alıp böyle kahvaltı ettim dürüst olmak gerekirse. Ama bu tür bir kahvaltıyı karşılayabilecek günlük bir gelirim yok. Bu yüzden yani bugünkü yayından kazanacağım parayı dün yemiş gibi bir şey oldu. Yani net ve kelimenin tam manasıyla bir amme hizmetidir şu anda yaptığım benim. Free for you my friend. Free for you. Tamam da sabahların efendisi, o yemekleri de yine maaşından aldın. Demek ki alabiliyor musun? Ama bir tanem, biz ne konuşuyoruz yıllardır, ben ne anlatıyorum? Evet, ben bu alışverişi yapmıştım ama kredi kartımla yapmıştım. Yani bugünün parası değil, geleceğe umutla bakan birinin... Yani bu kredi kartı tekrar dolduğunda bu kahvaltı parası da yerine gelir inşallah şeklinde böyle bir mantıkla aldım. Yani bana bugünkü yani bu sabahki somon füme ve avokadolu kahvaltıyı banka bana ödünç verdi. Anladın? Bu kahvaltıyı ödünç aldım ben. Ya bakın millet, ben bankanın pek sevdiği bir müşteri tipi değilim. Yani bana ait olmayan paramı kullandırtıyorlar. Yani 5 kuruşum yok ama somon füme ve avokadolu kahvaltı ediyorum. Ama sonra kredi kartımı zamanında ve tam ödediğim zaman... İşte ne bir faiz, ne bir efendim siz şu tarihte bankamızın parasıyla somon füme avokadolu bir kahvaltı etmişsiniz, sembolik olarak bir 20 lira faiz koymayı uygun gör. Yok. Yok öyle bir şey yok. Ya bankalar böyledir ama millet. Ben bankalara kızmıyorum. Yani oralarda öyle binlerce personel olan, hatta akrabalarım var arkadaşlar orada çalışan. Binlerce personel olan işletmeler, kar etmesi gereken kurumlar bunlar ya. Yani bir boru üreten bir fabrikadan pek bir farkı yok. Peki benim gibi bankalara faiz kaptırmayan müşterileri neden tutuyorlar?

0: Anlatacağım. Benim gibi bankalara faiz kaptırmayan müşterileri neden tutuyorlar? Şey gibi düşünün şimdi. Yaşadığınız kasabada çok akıllı kuşlar yaşıyor. İşte tongaya düşmeyen uyanık kuşlar. Ama siz yine de bir yere bir kuş kafesi kuruyorsunuz. Evet, kafes hep orada. Ve şöyle düşünüyorsunuz. Bu kuş, bu zeki, uyanık, kurnaz kuş eninde sonunda bir gün bir ekmek kırıntısı bulamadığında bu kafesin içindeki yemeği yemek için içeri, yani banka dediğin kısaca bu arkadaşlar. Yoksa zorla ve cebrenle ya da hileyle paramızı aldıkları yok. Yani uslu durursan benden sana gelen zarar gelmez tarzı bir yaklaşımı var bankanın, ama yaramazlık ve yetersizlik insanın doğasında var. Hayır, şimdi komik olan, kimse kafese girmek istemez ama o kafese ihtiyacımız olduğunda "Oh, çok şükür, iyi ki bu kafes var. Oh ya Rabbim." diye içine dalıyoruz o kafesin. Bakın, ekonomi bölümünde asla bu şekilde eğitim vermezler millet. İşletme finans konularıyla ilgili herkes aslında artık çok açık bir şekilde orada bir kafes olduğunu biliyor. Ve günümüz kapitalist dünyasında, yani bir yandan da özgür olmanın en değerli bir dönem olmasına rağmen insanların o kafesin içine girip kafesin varlığına şükredip, bakın çok daha fazla uzatabilirim konuyu çünkü, ama uzatmıyorum çünkü değerli beynimi her anonsta ayrı ayrı 8 tane konu işlemeye harcayamam. Siz de beni mazur görün. Mesela yarın da açın programımı, dinleyin. Her zaman istediğim için keserim anonsu. Bu arada bak, dün bankamın mobil uygulamasında böyle "Hey dostum" diye bir mesaj çıktı. Ya, tam olarak öyle yazmıyordu ama bana öyle geldi. Hayır, çünkü kendimi arka mahallede bir tefeci çevirmiş gibi hissettim. Yani onun için böyle bir hissiyatım oldu. Neyse, şakalar bir kenara. Dün bankamın mobil uygulamasında "Hey" diye bir mesaj çıktı. "Bankamız tarafından onaylanmış 500 bin lira krediniz var. Kullanmak istemez misiniz? Kendinize bir şeyler alırsınız. Ne dersiniz? Ha? Üstelik sen kendine dilediğince alışveriş yaparken biz size özel inanılmaz düşük %7.6 faiz uygulayacağız. Düşünsene, sabahların efendisi sevgili dostum. 500 bin lira alıp bir sene içinde geriye toplamda sadece 857 bin lira ödeyeceksin." Şimdi tabii ben ulusal yayın yapan bir kanalda argo kullanıp bilinçsizce konuşup kabalaşmak istemiyorum. İffetli bir sunucuyum, biliyorsunuz, her zaman öyle oldum. Bir tek şunu söyleyeceğim. Koskoca bankasın, kalk işlet parayı, çalış ya arkadaş. Faizle geçinmek nedir? Benden alacağım faizle. Neyse. Radyo Enerji'de Züğür Dünçeriz, sabahların efendisini dinliyorsunuz. Ayrılmayın, az sonra tekrar buradayız.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Yalan.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni. Enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Merhaba millet. Pozitif sunucunuz sabahların efendisi yüzeyiz canlı yayında. Radyo Enerji'de 21. yayın yılımda ışıl ışıl parlıyorum. Ya ben bu radyoya, bu radyoda bana çok iyi geldi millet. Bak eskiden yabancı müzik çalan radyoda çalışırdım. Ama Kıbrıs'ta Türkçe müzik daha çok dinleniyor. Böyle bir gerçek var. Şimdi o radyolarda ne bileyim 100-200 bin kişi dinlerken doğal olarak Radyo Enerji'de beni her gün 500-600 bin insan dinliyor. Evet, evet. O açıdan şunu söylemek istiyorum. Lanet olsun yabancı müziğe ve içimdeki yabancı müzik sevgisine. Bana ne abi? Bana ne yani Dua Lipa'nın şarkısında? Ben komple halkımla kaynaşmak istiyorum. Küçük kalabalıklara değil, tamam mı? Üstelik farkında mısınız bilmiyorum ama yabancı müzik sanayisi geriledikçe Türkçe müzik sanayisi ne kadar gelişti. Değil mi? Bize ne kadar keyif veren şeyler üretip ne güzel şarkılar çalıp söylüyorlar ya. Vallahi. Evet millet, bu anons sizlere Buray tarafından getirilmiştir. Ya kendisi buraya gelse başımın üstünde yeri vardı. Ama bana 400 lira ödeyerek de bunu yaptırabileceğini öğrendikten sonra... günlük programını bozmamaya karar vermiş. Canı sağ olsun, Allah kazancını arttırsın. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. ya ben bu anonsu pozitif sunucunuz sabahların efendisi diye açtım ama... Yani tek başınıza pozitif olmak çok işe yaramıyor. Yalan söylemeyeyim. Yani küçük bir yerde yaşıyorum. Burası küçük bir yer. Yanımdan geçen insanlara tanımasam bile gülümsüyorum. Günaydın, iyi günler diyorum. Yani yarın yeniden yanımdan geçme ihtimali çok büyük, değil mi? Bak bir tanesi geçen gün ne gülüyorsun oğlum, gülünecek bir şey var mı dedi. Var mı dedi, bir şey mi var dedi. Var dedim, var. Böyle bir babalandı, dayılandı, pozisyonu değişti. Neymiş dedi, söyle bakayım o gülünecek şey. Şöyle dedim, hafta içi her sabah Enerji'de Sabahların Efendisi'nin şovu. Şimdi buraya kadar çok güzel, çok tatlı bir şaka yaptığımı, adamın gülümseyeceğini düşündüm. Kim dedi? Sabahların Efendisi. Kim ki o dedi? Ya işte bu yüzden mutsuzsun kanka, sabah 7'de yayınımı aç, çok şey değişecek diye söz verdim. Aslında değişmeyeceğini biliyorum millet, o kadınla evliyken zor, zor. Hangi kadın sabahların efendisi? Ne bileyim yani, biri hayattan soğutmuş kankası Hasan olamayacağına göre, değil mi? Ya bendeki beyin de fena değil ha. Vallahi billahi, kim böyle şeyler üretebilir ki? Avize Dünyası Sabahların Efendisi'ni gururla sundu diyeceğiz. Bu bizim bugün için son anonsumuzdu. Güzel de bir kampanya var. Stoklarla sınırlı bu kampanya. Kaçırmanızı istemiyorum. O yüzden kulaklarınızı açın ve beni çok iyi dinleyin millet. Avize Dünyası'nda 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor. Başta da söyledim, stoklarla sınırlı. Bu yüzden acele etmeniz lazım. Avize Dünyası mağazasına gidiyorsunuz. İçeriye giriyorsunuz. O muhteşem avizelerden beğendiğiniz 2 tanesini seçiyorsunuz. Kasaya gittiğinizde sadece bir tanesini ödüyorsunuz. Bu fırsat kaçmaz hanımlar beyler. Avize Dünyası'nda 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor. Yarın görüşmek üzere.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Bulgaristan'da büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Pais Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

altında. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.

0: Kampüse dönüşte de alışverişin doğru adresi Madame Coco. Öğrencilere özel kampüse dönüş kampanya paketi. Tek kişilik nevresim takımı silikon yorgan ve silikon yastıktan oluşan üçlü set sadece 1999 lira. Ayrıca bu haftaya özel tüm plastik ürünlerde 3 al 2 öde fırsatı. Gerçek indirimler, uygun fiyatlar ve kaliteli ürünlerimizle siz değerli müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz. Madame Coco Mausa mağazamız yeni yerinde Salamis Yolu Kahve Dünyası ve Esiva 2 yanında hizmetinizde.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: enerji
1: hiç beş.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres Cypress Express.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

popüler müziğin en sevilenlerini duymaya devam ediyorsunuz. Şimdi ise paylaştığı şarkılarla dikkat çeken başarılı gruplardan biri İkilem burada. Ön plana çıkan çalışmaları Kafam Yerinde Değil, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de. Şimdi...

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

keyifle geçen harika bir gün olur umarım hepimiz için. Popüler müziğin hit isimlerini birbiri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin iki başarılı ismi Salvantin ve Fatma Turgut burada. İki isim de geçtiğimiz dönemde gruplarından ayrıldı ve daha sonra yeniden bir araya geldiler. Böyle de ortak bir özellikleri var. Solo kariyerleri sırasında bizlerle paylaştıkları düetleri yerinde olmuyorlar şimdi ikili. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri...

bir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarında

şimdiyse tarzıyla dikkat çeken özel seslerden biri Emircan İrek burada. Sıkça listelerimizde yer veriyoruz. Sizler tarafından da çok seviliyor şarkıları. Müzikseverlerle paylaştığı ilk günden itibaren yine çok sevilen çalışmalarından biriyle Ruj'la şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Ener.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Turner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

Tüm bu saatlerinde sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken Enerji Play'den de bahsedelim. Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise sevilen isim Can Bonomo burada, şarkısı Arabayla. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.

0: kampüse dönüşte de alışverişin doğru adresi Madame Coco. Öğrencilere özel kampüse dönüş kampanya paketi. Tek kişilik nevresim takımı silikon yorgan ve silikon yastıktan oluşan üçlü set sadece 1999 lira. Ayrıca bu haftaya özel tüm plastik ürünlerde 3 al 2 öde fırsatı. Gerçek indirimler, uygun fiyatlar ve kaliteli ürünlerimizle siz değerli müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz. Madame Coco Mausa mağazamız yeni yerinde Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve Esiva Kiki yanında hizmetinizde.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
4: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
5: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin tarzıyla fark yaratan isimlerinden biri Zeynep Bastık burada. Son yıllarda paylaştığı birçok şarkıyla dikkat çekti ve şarkıları çok sevildi. Yine o sevdiğiniz çalışmalarından biriyle bundan böyleyle sanatçı Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

enerji, ilk beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin genç ve başarılı isimlerinden biri Melis Fis burada. Sizler tarafından da tam not alan çalışması. Hayranımla Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: bir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdi...

kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket. Yolda her an her şey olabilir. Peki aracınız beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

kampüse dönüşte de alışverişin doğru adresi Madame Coco. Öğrencilere özel kampüse dönüş kampanya paketi. Tek kişilik nevresim takımı silikon yorgan ve silikon yastıktan oluşan üçlü set sadece 1999 lira. Ayrıca bu haftaya özel tüm plastik ürünlerde 3 al 2 öde fırsatı. Gerçek indirimler, uygun fiyatlar ve kaliteli ürünlerimizle siz değerli müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz. Madame Coco Mausa mağazamız yeni yerinde Salamis yolu Kahve Dünyası ve Esiva 2 yanında

Bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyifli günler.

Bu frekansta enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar. Gişe Kıbrıs.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 24 Eylül tarihler ve sevdiğiniz şarkılar, Türkçe poplar hepsi bu frekansta sizlerle buluşuyor. Önümüzdeki dakikalarda konuşacağımız keyifli konular da var. Trafiğinize eşlik etmek için şu an gün ortasında her neyle uğraşıyorsanız biraz olsun kulağınıza keyifli bilgiler ve keyifli şarkılar sunmak için ben yine sizlerle buluştum. Ben Ece Kanmaz. Sezen Aksu ile devam ediyoruz. Sonrasında haftanın şarkısı sizlerle olacak.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

bir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2090 lira. İster arkadaşlarla maç keyfi, ister aile

0: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Kendinizi tebrik etmeniz gereken bazı küçük şeyler var. Aslında küçük değil. Bunlar böyle zamanla büyük şeylere dönüşen güzel şeyler. Mesela geç başladığın için tebrikler. Çoğu insan hiç başlamıyor bile. Yanıldığın için tebrikler. Deneyecek kadar cesur olduğun anlamına geliyor. Vazgeçmek istediğin günler için tebrikler. Yine de devam ettiğin anlamına geliyor. Sıfırdan başladığın için tebrikler. Birçok kişi ilk adımı bile atmıyor. Hata yaptığın için tebrikler. Harekete geçtiğinin kanıtı demek. Bu. Yolunu değiştirdiğin için tebrikler. Sana iyi gelmeyeni fark ettiğin anlamına geliyor. Eleştirildiğin için tebrikler. Görünür olacak kadar ortaya çıktın demektir. Yavaş ilerlediğin için tebrikler. Durmaktan daha iyidir. Fikrini değiştirdiğin için tebrikler. Öğrenmeye açık kaldığın anlamına geliyor. Küçük adımlar attığın için tebrikler. Büyük yollar genellikle böyle başlar. Bunlar böyle küçük şeyler gibi gözükebilir ama bunlar böyle zamanla güzel gelişmelere dönecek kadar güzel gelişmeler hayatınızda. Hatırlatmak istediğim Enerji Keyfi devam ediyor.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor bu frekansta ve katılabileceğiniz birçok etkinlik var ilerleyen günlerde. Tiyatrolar, konserler, böyle açık hava konserleri, otel konserleri, klaplar, partiler, özel eventler, sahneler, klasik müzik konserleri, opera şovlar derken hepsinin detayları, biletleri Gişe Kıbrıs'ta. Müziğin en iyisi de radyonuz enerjide.

0: güzel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA süpermarkette alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA süpermarketten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

0: dönüşte de alışverişin doğru adresi Madame Coco. Öğrencilere özel kampüse dönüş kampanya paketi. Tek kişilik nevresim takımı silikon yorgan ve silikon yastıktan oluşan üçlü set sadece 1999 lira. Ayrıca bu haftaya özel tüm plastik ürünlerde 3 al 2 öde fırsatı. Gerçek indirimler, uygun fiyatlar ve kaliteli ürünlerimizle siz değerli müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz. Madame Coco Mausa mağazamız yeni yerinde Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve Esiva 2 yanında hizmetinizde.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
1: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
3: Hit müzik burada.
4: Ön dizim ekim dağıtlarım.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve her gün hediyeler dağıtıyoruz. Nerede, ne zaman diyorsanız tabii ki de Sabahların Efendisi ile birlikte her sabah 8-9 arası deşifre bölümümüzle bu frekanstayız. 8-9 arası ne oluyor burada bu frekansa hemen anlatayım. Sizlere bir soru soruyoruz. Nereden soruyoruz? Hem sosyal medya hesaplarımızın Instagram'da yani hikayeler bölümünde Enerji 931'in Instagram hesabının hikayesinde soruyoruz ve bir buton bırakıyoruz. Oraya cevaplarınızı yazıyorsunuz. Ve aynı zamanda tabii ki de WhatsApp hattımıza da cevaplarınızı verebilirsiniz. Yayında da çünkü o soruyu soruyoruz. Siz de cevaplar verdikçe biz yayınlarımızda bahsediyoruz. Deşifre programımızda cevaplarınızı okuyoruz, paylaşıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz, yorumluyoruz ve sonunda da programın sonunda da en güzel cevap verenlere çok güzel hediyeler var. Karnınızı doyuracak, hayatınızı garantiye alacak, güzelliğinize güzellik katacak. İşte böyle alışveriş yaptığınızda indirim sağlayacak birçok hediye sizlerle buluşuyor. Detaylar sosyal medya hesaplarımızda ve sabah 8-9 arası burada bu frekansta ve Enerji Keyfi şimdi devam ediyor.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kastıklarıyla Enerji Keyfi'ne yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Sibel Can ve APO işbirliği gerçekten 10 senenin ardından çok güzel bir düete daha imza attılar. Bu sene çok iddialı düetler, projeler, yeni şarkılar yayınlandı. Yayınlanmakta hala tabii ki de. Sene sonu yaklaştıkça biz de değerlendirmeleri yapacağız. Bakalım bu senenin enleri kimler olacak, birlikte göreceğiz. Düetler demişken yine bir düet karşılıyor bizleri. Hadise'de rap dünyasından Motive ile bir araya geldi. Labirent şarkısında buluştular ve Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: bir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 13 10. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
0: Gişekıbrıs.com. Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor bu frekansta. Sizlere çok güzel hediyeler, sürprizler veriyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan tabii ki de takip edenler konuya hakim. Ben bir kez daha bahsetmek istedim. Şimdi bir çekilişimiz var. İlk 5 çekilişimiz. Nedir bu ilk 5 çekilişi? Hafta sonu yayınlanacak olan yeni ilk 5 listemizin bir numarasını tahmin edip paylaştığımız videonun yorumlarına yazıyorsunuz. Eğer yorumunuz doğruysa çekilişime katılmış oluyorsunuz ve çekiliş sonucunda da Serpus Express'ten 1000 liralık hediye çeki sizlerin oluyor. Ve böylelikle Serpus Express'ten hediye yaparken, istediğiniz ürünü alırken kullanabiliyorsunuz 1000 liralık çekinizi. Ve sonrasında bir de Sabahların Efendisi'yle birlikte her sabah sizlere çok güzel hediyeler veriyoruz. Karnınızı doyuracak hediyeler, hayatınızı garantiye alacak hediyeler, sonrasında güzelliğinize güzellik katacak hediyeler, alışveriş çekleri, birçok hediyeyi sizlerle buluşturuyoruz. Ne yapıyoruz? Sabah 8-9 arası Deşifre programımızda bu frekansta sizlerle buluşuyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan hikayeler bölümünden bir soru soruyoruz size ve verdiğiniz cevapları hem paylaşıyoruz yayında, hem yorumluyoruz, hem gülüyoruz, eğleniyoruz derken en güzel cevapları da güzel hediyeler kazandırıyoruz. Detaylar sosyal medyamızda. Bizleri takiplemeyi unutmayın ve Enerji Keyfi bu frekansa devam ediyor.

enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi hayat bazen sizi böyle başrolde gibi hissettirir. O anlardan bahsedeceğim. Kulaklığını takıp tam sevdiğin şarkının nakaratında yürümek tam da işte şu an o anlardan eminim. Kahveni alıp güneş alan bir yere oturmak. Bir yere geç kalacakken bütün ışıkların yeşil yanması. Sokakta yürürken rüzgarın saçlarını tam olması gerektiği gibi savurması. Kimsenin fark etmediği güzel bir manzarayı ilk senin görmen. Bir arkadaşının kalabalığın içinden seni görüp el sallaması. Uzun zamandır görmediğin birine tamamen tesadüfen rastlamak. Otobüse cam kenarını kapmak ve yol boyunca dışarıyı izlemek. Tabii ülkemizde bu biraz otobüsü kullananlar tabii bunu yaşıyordur diye düşünüyorum. Tam ihtiyacın olan anda birinin sana nasılsın gerçekten diye sorması. Sokakta yürürken güneşin yüzüne tam doğru açıyla vurması. Bir şarkının hiç beklemediğin bir anda geçmişten bir anıyı geri getirmesi mesela. Birazdan denk gelirsiniz. Bir şeyden vazgeçtiğin anda onun kendiliğinden gerçekleşmesi. Tam bugün hiçbir şey olmayacak derken günün en güzel anının yaşanması gibi anlar hayatın size cilveleridir. Sizi böyle başrol gibi hissettireceğiniz anlarıdır. O anları fark etmeniz dileğiyle diyorum ve şu an sizi başrol gibi hissettirecek güzel şarkıları buluşturmaya devam ediyorum.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerjidir. Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkıları ile Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bir saate doğru yaklaşıyoruz ve Eylül ayının da son hafta sonu neredeyse geldi. Şatlı Perşembe günü bizim için artık hafta sonu demek. Bence haftanın en keyifli günü, hem Cuma'yı karşılayacağımız hem de hafta sonunu da böyle ip neredeyse geldiğimiz bir gün. Ve bugün birçok yeni şarkı yayınlanacak. Daha doğrusu bu gece yarısı itibariyle tüm dijital platformlarda birçok yeni şarkı bizlerle buluşacak. Biz de sizlerle buluşturacağız radyonuz Enerji. Bunun için bu frekansta sizlerle en yeni, en güncel ve sevdiğiniz geçmişlerden gelen en popüler şarkıları buluşturuyor ve gün içindeki enerjinizi, motivasyonunuzu bir nebze de olsa arttırmış oluyor. Ki şu an gün ortasında her nerelerdeyseniz sizlere iyi gelecek konular ve şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Enerji keyfindesiniz, ardı ardına güzel düetler var. Devam ediyoruz.

Ayşe Kırbız katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Böyle son saatimize girmiş bulunmaktayız. Keyifli konular, keyifli şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyor bu güzel Perşembe gününde.

meydana. Açtım moyeti 70 tane, yan locadan kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Ebru Gündeş,

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concorde Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
1: Bank. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Kumbos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kumbos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kumbos Otomotiv'de 0533 866 1310.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Hafta sonu geldi çattı diyebiliriz. Var mı planlar? Hafta sonu neler yapacaksınız? Nerelere gideceksiniz? Henüz bir planınız yoksa sizlere güzel bir öneri yapayım. Hafta sonu çok güzel etkinlikler var. Ebru Gündeş konserinden Şener Şen'in Zengin Mutfağı adlı oyununa kadar böyle birbirinden güzel eventler sizleri bekliyor. Detaylar Gişe Kıbrıs'ta, Gişe Kıbrıs'ın uygulamasında, web sitesinde biletler, detaylar, etkinlikler, nerede, ne zaman, kim var hepsini orada paylaşıyoruz. Böyle klasik müzik konserleri, işte Bella Pais Manastırı'nda bir yandan klaplar, partiler, gerçekten güzel bir hafta sonu bizleri bekliyor. Enerji Keyfi de tüm hızıyla devam ediyor.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eğirkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerjidir. Hit müzik burada.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi biraz böyle farkındalığınızı artıracak bir şey söylemek istiyorum. Hayatım çok zor deyip duruyoruz ama 50 milyon insan kanserle mücadele ediyor. Şanssızım, başıma hiç iyi bir şey gelmiyor diyoruz ama 43 milyon insan görme engelli ve bir daha asla gün batımını göremeyecek. Çok yorgunum, yarın yaparım. Her gün 174 bin insan hayatını kaybediyor. Garson siparişimi yanlış getirdi diye böyle söyleniyoruz ama 2 milyar insan temiz suya erişemiyor bile. Kahvem soğudu, sabahım mahvoldu diye böyle üzülüyoruz. 330 milyon insan evsiz. Gerçekten herkesin sorunları var, herkesin derdi var ama ne kadar şanslı olduğumuzu unutmayalım. Bugünlerimize şükredelim. O yüzden böyle sizlere biraz olsun farkındalık vermek istedim. Gerçekten değerini bilmek gerekiyor. Yediğimiz, içtiğimiz suyun, yaşadığımız evin, her şeyin kıymetini bilmeliyiz. Söylenmemek lazım çok da. Radyonuz Enerji'desiniz. Enerji Keyfi devam ediyor.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Danil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Nokta.com. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık VJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
2: Bike. Always be with you.
3: RC Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın RC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
5: Gişekıbrıs.com.
6: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskılarıyla Enerji Keyfi'nin sonuna geldik an itibariyle. Yarın 13-16 arası hem hafta sonuna hazırlanacağız hem de en keyifli konularla yine sizlerle olacağım. Şimdilik hoşçakalın.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.
2: Düştü.

0: yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

diyor. Kampüse dönüşte de alışverişin doğru adresi Madame Coco. Öğrencilere özel kampüse dönüş kampanya paketi. Tek kişilik nevresim takımı silikon yorgan ve silikon yastıktan oluşan üçlü set sadece 1999 lira. Ayrıca bu haftaya özel tüm plastik ürünlerde 3 al 2 öde fırsatı. Gerçek indirimler, uygun fiyatlar ve kaliteli ürünlerimizle siz değerli müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz. Madame Coco Mausa mağazamız yeni yerinde Salamis yolu

yaşta. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: kıpırsın,
1: kıpırsın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5.
0: Enerji
1: ilk 5.
2: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
3: Alışverişte doğru adres Cypress Express.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
4: Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 13 10.
5: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
6: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

bir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Belapais Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
1: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533-881-1999.
2: Bike. Always be with you.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anı

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eğirkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.
0: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey. Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.

0: Servise dönüşte de alışverişin doğru adresi Madam Coco. Öğrencilere özel kampüse dönüş kampanya paketi. Tek kişilik nevresim takımı silikon yorgan ve silikon yastıktan oluşan üçlü set sadece 1999 lira. Ayrıca bu haftaya özel tüm plastik ürünlerde 3 al 2 öde fırsatı. Gerçek indirimler, uygun fiyatlar ve kaliteli ürünlerimizle siz değerli müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz. Madam Coco Mausa mağazamız yeni yerinde Salamis yolu Kahve Dünyası ve Esiva 2 yanında hizmetinizde. Madam
1: Coco. Enerji 93.1 sadece hit müziği.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun

0: biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımızda bekliyoruz.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Kiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Bay Kiki mağazalarımızda bekliyoruz.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni. Enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: güzel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Nearest Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearest Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey düşünülmek.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

bir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Belapais Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
2: Bizim için böyle.

0: Kıpırsın.
1: Kıpırsın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5. Enerji
0: ilk 5.
1: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
0: Hit müzik burada.
4: Kıbrıs seni dinliyor.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Enerji Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. Hit müzik burada. 93

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni. Enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri...

bir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Enerji. Ah yokum.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.